Şey de ya acı Merle Haggard e ya bir yana desin el zan de koyat adı des ol zangi ketir BFM adı ya nanet a konver al kergit ya to tebi ya yizi ne ve nesna adı olayca.